Dün yün çoğuyi lüşü cengzun, yakay hintü manan devar kü. Yon zemin şi çoğu tümü san dün çi, ladan zeni dübi lüyan lin.

0: Sırıngı inci mini. Ta çü yel ta gel jaşo zolimas.
1: O tına şide akı. Hori. Teru ko çoku tari. Çoçu pomo. Lodan roi de çok kine şide te mati mıca.
0: Tık akı.
1: Nöni ngokun mota kırı iki o.
0: Ay. Ta tüdo. Nga kum çü yel nyoda çinri zoşin. Tını gül maya. Ay.
1: Çeşama çama.
0: Ta ngin sanu çizi tonga la. Ta yaşı zoşimas çizi manga. O. De ma çeli ta çizirgo. O ta son. Gong ka tansan tindi ina la ta ngi kenjo uye nungo ki chong tsu chong tsu mal goli ele mizu. Ya ta rupen jash tundu ya.
1: Ta mei kwa ta shibu kyaak diwa.
0: Ta ngi rupen chosh tu sa kazi mi ho. Nga ngui lindro chesh kyaa ma la.
1: Ho ya shash kwa.
2: Rupen banzhi la.
1: Ta banzhi kwa.
0: Ya. Bomo.
2: Oh.
0: Ahyo. Rupen liyash zi.
2: Aba, chong an loja nga zuwa ki lin tala.
0: Oh, ki lin yo.
2: Oh. Nga ta sandun zhe ti, apa ya xiong, zhiben ya xiong.
1: Shama. Pongo che nung nying zhok sike zong na.
2: Nung nying zhok go.
1: Tete ngon zi le dian ro kha ho, kalo wa shamba tong an chua zong na xing uri.
2: Yo.
1: Ma ita tari tu se re ma di me chok lor ra kimo tsui li shten zhe yamu zi chen shiko.
2: Yo zhiben, ya xiong.
1: Jama di chok gong chan yang le teng o si mong do a.
2: Wa ya, ya xiong zhiben, ya xiong oma ya xiong a, lor ra kimo le dan zhok chou ti.